Arkadaşlar hazır mısınız? Daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için batsın bu dünya.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şirket gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş,

Teşekkürler, sağ olun. Ya lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Bütün komşulara bak, hepsi lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Dur, dur be oğlum, dur azıcık, hemen alkışları falan girme, dur. Günaydınlar canlar, merhaba bakalım, marabayın daha doğrusu trakyası. Marabayın bakalım be. Nasılsınız? Yavaş yavaş hafta sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugün hayırlı bir perşembe, yarın hayırlı cumalar efendim. Ya bu kesin alkışları, tamam yeter oğlum, yeter. Sabah sabah. Nasılsınız efendim? Çok çok poli poli kalimler asas. Good morning everyone. Her zaman söylediğimiz gibi buongiorno, buenos dias, guten morgen Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, Fransa, Çanakkale. Nerede dinleniyorsanız artık hepinize çok çok selamlar. Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde. Amacımız da muhabbet etmek birazcık. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Noksanlıkla eksiklik senin görüşlerinde demiş Hacı Bektaş Veli. Canlar günaydın. Bu sabahın ilk günaydın mesajını çok erken saatlerde Frankfurt Havalimanı'nda uçakları indirip kaldıran kıymetli dostum İrfan Konde'den geldi. Konde İrfan, Kalimera Palikari. Adamsın adam. Ne var ne yok Frankfurt'ta, havalimanında, Frankfurt'un çevresinde. İşler güçler nasıl? Yoğunluk var mı havaalanlarında? Günaydınlar, günaydınlar. Kolay gelsin hepinize efendim. Şimdi Lipon. Arzu Hanım geldi. Arzu Hanım hoş geldiniz Arzucuğum. Günaydın. Hayırlı sabahlar dilerim herkese. Kalkın bakalım, günaydınlar. Haşim bugün eşimle 21. evlilik yılını geride bıraktı. Oo! 21 yıl. Çok o be ya. Eşime bir jest yapalım olur mu? O evde seni dinliyordur kesin. Dile kolay. Tam 21 yıl. Vallahi dile kolay ya. Pazara kadar değil, mezara kadar olsun inşallah. İyisiyle kötüsüyle, sevinciyle, hüznüyle birbirimize tutunarak bugünlere geldik. Tebrik ederim. Arzu, gerçekten tebrik ederim. Hayat bize zaman zaman zorluklar çıkardı. Zaman zaman da unutulmaz mutluluklar yaşattı. Ama ne olursa olsun aynı yolda birlikte yürümeyi hiç bırakmadık. İşte önemli olan da o zaten. Canım adamım, iyi ki hayatımdasın. Ben demiyorum. Arzu diyor. Ümmet diyormuş. Ne oluyor Haşim? Canım adamım. Arzu Hanım sesleniyor Ümmet Bey'e. İyi ki hayatımdasın. Birlikte yaşadığımız her an, kurduğumuz her hayal ve paylaştığımız her gülümseme için sana teşekkür ederim. Sonsuz teşekkür ederim. Rabbim bize sağlıkla, huzurla ve sevgiyle daha nice yılları birlikte yaşamayı nasip etsin. Amin inşallah. Bizde ve dinleyicilerim de amin diyor Arzu Hanım. Gençler burada alkış giriyoruz, tamam mı? Yani alkışın ya, olur olmayacak yerde giriyorsunuz. Tam lazım olan yerde girmiyorsunuz. Alo alkış. Allah'ım yarabbim. 21 yıl. Maşallah maşallah amin. Bir yastıkta kocayım derler ya, aynen öyle. Ümmet Bey tebrik ederim. Bence en doğru kadınla evlenmişsiniz. Tebrikler. Bu alkışlar Arzu Hanım ve Ümmet Bey için gelsin. Gençler, var mı istediğiniz bir şarkı? Romantik olabilir, duygusal olabilir, hareketli olabilir. Tebrik ederim. Gerçekten tebrik ederim. Birlikteliğiniz sonsuza kadar olsun. Çok sevindim Arzu Hanım. Vallahi güzel oldu bu sabahki bu açılış böyle sizinle birlikte. Yasin, günaydın. Gördün mü Yasin? Arzu Hanım'la Ümmet Bey 21 yıl olmuş. Vay vay vay. Gençler, var mı istediğiniz bir şarkı? Balıkesir'e gönderelim. Günaydınlar tekrar tekrar. Ben ilerleyen saatlerde isterseniz Arzu Hanım dinletiriz şarkını. Siz de ben yok deyip kestirip atmasanız ama ya.
Rayzayn. Nihat abi İzmir, Çeşme, günaydın. Günaydın. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. İzmir'e çok çok günaydınlar. 35 İzmir. Ne alındı dün pazardan ne Nihat abi? Yo, biber, domates, böyle taze kabak falan, böyle yoğurtla kızartacağız falan. Eyvah eyvah. İzmir'e selamlarımızı gönderdik. Çeşme, Kuşadası, Manisa, Akhisar, Lüleburgaz, Edirne, Uzunköprü. Lay lay lay lay lay. Günaydın, günaydın, günaydın Yasin'im. Aa, akşam çok güzel bir maç oldu yalnız. Arjantin müthiş bir futbol oynadı. Son 20 dakika mı diyelim, aynen. Ve 2-1 ile finale adını yazdırdı. Final İspanya-Arjantin oldu. Güzel bir futbol müsabakasıydı. Ben beğenerek izledim. İngilizler de iyi oynadı ama Arjantin müthiş baskılı oynadı. Çok acayip bir şekilde efor sarf ettiler. Çok koştular. Hak ettiler mi? Evet, artık hak ettiler. Program esnasında konuşacağız. Hava durumları, sporda neler olmuş, transferler. 16 Temmuz tarihinde dünyada neler gelişmiş, dünyadan haberleri aktaracağız. Sizin mesajlarınız, bizim şarkılarımız, muhabbetimiz, sohbetimiz. Hep böyle işte. Oo Yasin. Arka, bu arada ben de 12 sene olmuş. Zaman çok hızlı geçiyor. Yapma be Yasin. 12 yıl. Ya dün evlendirdik seni sanki bu oğlum. Arzu Hanım'cığım. Yasin kardeşim de tebrikler Arzu Hanım'a. Daha nice nice 21 yıllara diye Yasin kardeşim de tebriklerini iletti. Sağ ol Yasin'im. Kaç gün kaldı? Apolyome. Apolyome ki trelenome. Stuttgart Recep Ustam, günaydınlar.

Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar olsun agam. Tüm dinleyenlere de hayırlı günleriniz olsun inşallah. Amin. Orhan Tuna agam. Paris'e selamlar. Salut. Bonjour Paris. Baktın mı akşam maça? Denk dur sabah sabah.

Beray'ım günaydın Beray. Çok mu seviyorum arkadaşım? Çok mu seviyorum? Gördün nasıl buldum şarkıyı Arzu Hanım? Kalp kalbe karşıdır. Ümmet Bey sizin için dinletiyorum leblebiciyi. Leblebi. Uzun zamandır dinlemedik, iyi oldu. Kütahya Tavşanı'nda leblebisiyle meşhur. 21 senedir çözemedim. Çorum mu leblebi diyor yoksa tavşanlı mı diye. Dur Ömer'e soracağız onu. Ömer Çorumlu ya. Ömer günaydın.

0: Zarzu, adam zaten Türkçe söyleyecek. Niye İngilizce mi söylüyor? Ha, bunu iyi oldu sordun Ömer. Şimdi bilmiyorum, belki dinliyordur, belki çalışıyor şu esnada. Yazamayabilir tabii ki. Tavşanlı leblebisiyle meşhurdur. Kütahya tavşanlı.
1: Aa.
0: Şey vardı ya, Kütahya. Neydi o, bir Ege türküsü vardı Arzu. Hakim Hanım, evet. Nasıl? Mefaret Hanım, ha. Mefaret Hanım. Kütahya yöresinin türküsü değil mi o? Ama ne türküydü o ya. Bak iyi aklıma geldi. Bugün onu dinletelim dinleyicilerimize. Nasıl kıydın Mefaret Hanım, kendi de kendine, altın makas gümüş bıçak ile doğradılar tenini diye, değil mi? Okey. Ona sorarsan kesin Çorum der. Çorumlu olduğu için kesin orası der. Benim adama sorarsan kesin tavşanlı der. Ümmet, leblebi Çorum mu, tavşanlı Kütahya mı? Hepça bizim be ya. Leblebi olsa da yesek sabah sabah. Bu konu sabaha kadar uzar, senin ismi Stuttgart Recep Bey'e sor. Ha, Stuttgart Recep Bey. Ha, oradan sen dedin Türkçe söylesin diye. Pardon. Ama adam Yunanca konuşuyor işte. Sen de Yunancanı geliştir Arzu. Harika bir türküydü o ya valla. Ve efendim diğer mesajlara da şöyle bir bakalım. Dur bakayım, neredeydi o ya? Ha, buradaydı. La la la la la la la la la. Ha, dur ben karıştırmışım, çok pardon. Keklik gibi kanadım, dağlar aştı, dağları aştı, dağlar aştı muradım. Dur baştan alıyorum. Keklik gibi kanadım, dağlar aştı muradım. Haşim abi konuşunca neşe bulur feryadım. Bre bre. Ormanda yeşil çamlar altında gezer canlar. Canlar diye seslenince kulak kesilir dostlar. Günaydın canlar. Uzun ince bir yoldan geçtik, sevda yolundan. Haşim abi eksik olsa tat alınmaz radyodan. Ya Haşim abinin emekliye çıkınca ne yapacaksın? Emekli takavite çıkınca ne yapacaksın? Çay koyun demli olsun, muhabbet de bol olsun. Haşim abi mikrofonda, yüzümüz hep gül, gül olsun. Mani oldu sözümüz, güldü bütün yüzümüz. Sürçülisan ettiysek affola hepimize. Günaydın herkese, Oya kardeşimden. Çok biliyorsun sen Oya bugünlerde. Bakayım maşallah manileri böyle Nedim'le birlikte. Nedim de böyle maniler yazıyordu. Sezer Bey günaydın. Arzu Hanım yazın bunları. Sezer Bey günaydınlar. Yarın mahkeme var, görüşeceğiz yarın. Soracağım ben sana. Ömer yetiş. Evet Orhan Agacım, güzel bir futbol oldu. Teşekkür ederim. Ve Mehmet Ali Birant, hoş geldin abim. Günaydınlar, iyi yayınlar. Ayrıca Stinstein Stontrelon'a ve patrona. Westerland Berlin'e giden bir ice hızlı treni, araçta hiç tuvalet kağıdı kalmadığı için kısa bir süre önce Hamburg Bergedorf istasyonunda durmak zorunda kaldı. Vay vay anacığım. Deutschbach Alman demir yolları acil durum kuralları gereği tuvaletsiz veya peçetesiz tren seferine izin vermez. Sayın Süleyman Yusuf abi, ciddi maytap oynamıyorsun değil mi abi? Bindik trene, şimdi gideceğiz. 10 dakika sonra tuvaletimiz geldi. Tuvalette tuvalet kağıdı yok. Acil butonları var, düğmeleri var. Onu basınca tren duruyor mu? Geldi kondüktör, dedi niye bastın lan dedi düğmeni. Abi tuvalette kağıt yok. Silme, şey girme. Tren bu yüzden istasyonda bekletilmiş. Güzel bir haber. Abi sağ olasın. Tamam da. Nereden mi almışlar? Gidip Lidl'dan tuvalet kağıdı mı alıp da trene mi koymuşlar? Olay ne? Sonuca nasıl bağlamışlar yani? Adam tazminat davası açıyormuş. Trene bindim. Tuvalet kağıdı yoktu. Alsaydın yanında trene binerken. Aa, Almanya'da böyle şeyler oluyorsa gelmiyorum ben Almanya'ya. Bizim burada her trende, her vagonda ikişer tane var. Tabii canım. Hamburg Bergdorf ay hızlı treni. Olmadı bu şey. Deutschbach. Buraya bak. Bak burayı. Yok mu sizin orada çalışanınız? Bir kontrol etsin. Hem nasıl bizim burada otobüslerde şey veriyorlar. Çay veriyorlar. Böyle kolonya falan veriyorlar. Almanya'da trenlerde yok mu? İşte Willkommen. Alles klar, alles schon. Kolonya alır mısın? Alalım. Yanına leblebi de verelim. Çorum mu Kütahya leblebisi mi? Ha bakalım.

İngiltere'nin Androneri verdi maçı. Futbolda en sevmediğim şey 1-0 öne geç sonra geri kapan, öyle bir şey olmaz demiş Yasin Hanım. Yasin, 1-0'dan sonra oğlum görmedin mi Arjantin nasıl bastırdı ve tek kale oynadılar, tek sahada oynadı adamlar var ya. Bir de nasıl koşuyorlar. İngiliz futbolcular topu alıyor, üzerine 3 kişi birden gidiyorlar. Agresif başladı maç baştan, fauller falan böyle. Kalecilerin kurtarışları falan. O uzaktan şut çekti ya, o çocuk birinci golü attı ya. Chelsea'de oynuyor galiba. Dayı zaten adam maç başladı ve uzaktan denedi hep kaleciyi. Bir sağına vurdu, yatırdı. Bir soluna vurdu. Bir oradan vurdu. Bir buradan vurdu. En sonunda attı be. Attı be mentereci be. Uzaktan attı. 28 metrede abu uştav uştav diye bir vurdu topa. Biz bile görmedik topun nereden geçtiğini. Enzo. Guys, Chelsea'de oynuyor şu Enzo. Söyle bakalım sen şimdi Aziz Başkan'ı alsın o Enzo'yu. Uzaktan vursun öyle. Gelsin bu kadar ciddi konu varken şimdi futbol konuşuyoruz. Dinleyiciler kızacaklar. Bak tuvalet kağıdı yok. Trende Almanya'da. Almanya sonra modern. Bara gidiyorum Gelsin dur. Bir daha bak.

Paganacı kardeşim, Yusuf'um hoş geldin, günaydın. Günaydın Ayşem Paga, nasılsın demiş. Teşekkürler. Yusuf'um sen nasılsın? Yanında mı elemanlar? Şükrü falan arkadaşlar yanında mı? Hadi bakalım, hepinize selamlar. Günaydınlar canlar. Gökçeler 5. Yaz Festivali'ne hazır, dün geçtim. Stadyumu hazırlamışlar. Çok güzel hazırlıklar var. Gökçeler'de biraz sonra tanıtacağım.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
1: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
4: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi, Berling ve Hotex marka boyalarla mekanlarınıza yenilik katıyor. İstediğiniz her renk boyayı üreten boya makinesi de Kartal Cemil Boya Market'te. Kartal Cemil Boya Marketi, Sünnetçiköy Arabacıköy arasında. Telefon 25410-31815. Cep 693-67-38-490.
5: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 25 41 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
6: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
7: Kotapliktiko.
6: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
7: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
6: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
7: Anladım.
6: Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor.

0: ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψήξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: İlginç ilginç haberler geliyor bu sabah. Gene böyle ekranlara böyle geliyor. Bakıyorum böyle gönderdi arkadaşlarım da bana. Rize'de Rize'de doğa yürüyüşünde kaybolan 3 Rus turist kurtarılmış. Ne işiniz var sizin orada be? Turistlere sormuşlar, ne işiniz var sizin yalnız buraya kadar böyle geziyorsunuz Rize'de, ormanlarda, çay bahçelerinde tuvalet kağıdı arıyoruz demişler. Orada da mı bitmiş tuvalet kağıdı? Allah'ım ya. Başka gezecek yer kalmadı yani. Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir. Niye Yasin, ne oldu? Dünyadan haberler böyle akıp geliyor valla. Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binası bomba ihbarı üzerine tahliye edilmiş. Oradaki haberleri Şevket'ten alacağız. Şevket Veli günaydınlar. Kırcaali Haskova günaydınlar orada. Adem. Arjantin finali çıktı ama sevinci kursağında kalabilir. Ne acaba, ne oldu? Yanlış karar mı vermiş hakem? Hakem Amerikalıydı. Çok beğendim hakemi. Öttürüyor vallahi düdüğü, öttürüyor. Yapıyor böyle hiç. Acımıyor. Kahveler içildi mi, sabah kahveleri? Eğer sabah kahvenizi daha içmediyseniz, Coşkun Ceyhun Kaya ve Ayhan Duman sabah kahveleri içildi mi? İçmediyse Patos Kafe'den göndereyim hemen kahvelerinizi. Ne dersiniz? Patos Coffee Tuni kardeşim Konstantino Beni 41 Dinos'un arkasında Facebook ve Instagram'da da Patos Coffee olarak kahvelerinizi ısmarlayabilirsiniz. Dili markası kahveyle çalışıyoruz. Tuni, Gümülçülerin Kalfa Pastanesi'nin kalfa lokumlarında ve değişik ürünlerinde bulabilirsiniz. Pastalar, turtalar falan böyle kurabiyeler, kavala kurabiyesi. Wow! En zaman olarak yurt dışına emekçi işçi kardeşlerimizi de gönderiyorlar. Evet, Tun ile hem kahvenizi içiyorsunuz hem sohbet ediyorsunuz, iş arıyorsunuz. O konuda da yardımcı oluyor. Patos Coffee. Yasin çok güzel yakalamışsın. Bilmiyorum nereden buldun bunu. Orhan Köse diye mi göndermiş? Hazreti Adem'i yoldan çıkardı bir elma. Hepimizi yoldan çıkardı ısırık elmalı telefon. Bağlantı yalnız iyi kurulmuş burada. Elma demek ki önemli. Niye? Çünkü yuvarlak dayı. Elma yuvarlak. Nereden bakarsan bak yuvarlak. Ya bu yarım ısırılık telefonlarla bu dijital çağda, bu dijital dünyada yoldan çık. Doğru. Vallahi kim yakaladıysa bunu ayrıntıyı iyi yakalamış ha. Akıllıymış. Lusting and is Las Vegas. Macaristan'da Orban'ın adamı olarak bilinen Cumhurbaşkanı Sulko görevden alan anayasa değişikliği kabul edildi. Haydi gene. Bu sabah bayağı haberler var ha. Dünya akşamdan beri denk durmamış anlaşılan. Kimse yok yanımda, hepsi terk etti beni. Yanında ben varım oğlum, Faganacı Yusuf. Terki diyar mı eylediler, nereye gittiler? Başka yerde mi çalışıyorlar oğlum Yusuf? Sen de kendini yalnız mı sandın madayıcım? Agam burada mı oğlum? Bugün demokrasi günü, 15-16 Temmuz. Ya başka birinde demokrasi yok mu? Faganacı. Dur şimdi karıştırma beni, denk dur azıcık. Hala günaydınlar.

Village Market Selo Gökçeler'de. Bu arada Gökçeler'de, Gökçeler 5. Yaz Festivali de hazır. Village Market'e de geleceğim. Gökçeler'e gitmişken burada bir hemen duyurularım efendim. Gökçeler 5. Yaz Festivali tüm hızıyla hazırlıklar devam ediyor. Futbol sahasını temizlemişler, çimleri biçmişler. Birazcık kuru çimler mi olsun yoksa? 15 Temmuz Cumartesi günü, yani bu cumartesi saat 8'de başlayacak. Harika harika harika bir program hazırlamışlar. Orijinal Ton, Dride Aktar ve DJ Zeynep sizlerle olacak. Gökçeler futbol sahasında olacak yaz festivali. Çocuk oyunları var. 180 tane hediye var. Çekilişte biletler falan var. Büyük çekilişte bir çeyrek altın. Bak, bir çeyrek altın da veriyor. Yaz festivalinde Gökçeler. Tüm gece eğlence, yeme ve içme Gökçeler 5. Yaz Festivali'nde. Bu festivali kaçırmayın. Cumartesi günü saat 8'de start verilecek. Yusuf'un bir şey lazımsa yardımcı olmak için geleyim hemen. Sabahleyin şu gelen çok güzel fincanlarla kahve fotoğrafları var ya, gönderiliyor. Arzu Hanım, fincanları bir göreceksin ya. O güller, o papatyalar, o çiçekler. Efendim, kuşlar, bülbüller. Bülbüllerim benim, canlarım benim. Ta ki beni görene kadar. O şarkı mı isteniyor? Olabilir, onu dinletebiliriz.

Village Market Seller'ı Gökçeler Village Market Seller olarak Instagram'da bulabilirsiniz. Çünkü sürpriz kampanyaları ve akıllı ve ucuz alışverişiyle kaçırmayacağınız fırsatlar var. Village Market Gökçeler'de DM markası meşhur Alman ürünleri geldi. Ayrıca Village Market Seller'da rent-a-car hizmeti de var. Çok uygun fiyatlarla araba kiralama hizmetleri de var. Evlere servisleri var efendim. 15 euro ve üzeri siparişlerinizi evlere kadar getiriyorlar. 694 516 4015 de telefon numarası. Village Market Seller'o. Aydın Lefteriz. Günaydın Aşim Bey. Günaydınlar Aydın Bey. Hoş geldiniz. Akşam maça bakabildiniz mi? Yoksa erkencikten mi yattınız? Duramıyorum bugün. Durma zaten. Deli Kadir günaydın, yaz bakalım.

Ver bir daha ha. Neşat mı canım bu gece olmasın? Çalkala diye de bitiriyor şarkıyı. Efendim avrat Arapça'da kusurlu demekmiş. Manita İtalya'da el altındaki kadın demekmiş. Flört İngiltere'de oynaşılan kişi demektir. Bak buraya bak, edepsiz. Flört hatun Türkçe'de en değerli hazine demektir. Ey gözünü sevdim Türkçesi be. Ey gözünü sevdim Türkçesi be. Bakar mısın? Hatun en değerli hazine. Bak bak. Ne Arabı, ne İngiliz'i, ne İtalyan'ı. Çok alkış, çok.

Lay lay lay lay lay lay lay lay. Çikolata önemli efendim. Bunun programlarında devamlı dile getiriyorum. Çikolata ve öpüşmek mutluluk hormonunu salgılatıyormuş. Benden söylemesi. Bunu devamlı söylüyorum zaten. O yüzden çikolata öpün mutluluğun dibine vurun derim. Çikolata ve öpüşmek. Bak, mutlu olmak istiyorsunuz, tamam mı? Bu sabah çok mutsuz kalktım. Al oradan dolaptan bir çikolata. Çikolata. Bana da getirin bu arada bir çikolata. Bu arada patron geldi, dediler ki diyor, yanla ayak program yapıyormuşsun dediler. Dedim patron ne olacak, çıplak değiliz ya, yanla ayak kız ne olacak, yanla ayak program yapılmıyor mu yani? Bizim patron da bir alem adam be. Ya yanla ayak program yapıyormuşsun öyle dediler. Dün de çıkardım yani, terliklerle geliyoruz stüdyoya ne yapayım yani, rahatlamayalım. Sen öpmedin mi bu sabah? Neyi, Golden Glass çikolatayı mı? Şaban Bey. Kim bu? Mazlum. Karşılık da veriyor. Bırak. Kim bu? Golden Glass, hayırlı işler. Alex Schön mü?

1982'de Arjantin İngiliz himayesindeki Falkland adalarını işgal etmiş. Arjantin işgal ediyor. İngilizler savaş ilan etti ve 6 hafta süren savaş sonrası adayı Arjantin'den geri aldı. O tarihten bu yana iki ülke Dünya Kupası eleme turlarında ne zaman karşılaşsa Arjantin kazandı. 1986-98-2026. Dermişsin bu işin içinde bir iş var he? Mehmet Ali Birant abi. Deli Kadir kardeşim yazdı, kısa pantolon musun abi diye. Bundan daha önemli konularımız var. Almanya'da trenlerde tuvalet kağıdı yokmuş. Deli Kadir, sen bana soruyorsun kısa pantolon musun? Değilim kısa pantolon. Yanlayıp çıkardım terlikleri. Stüdyoda halı var bizim. Stüdyoya gelenler bilir, tertemizdir stüdyomuz. Böyle çok hoş oluyormuş böyle halılara basan çıplak ayakla. Ben Arjantin'i destekliyorum abi. İspanya'yı da destekliyorum ama. Çok beğendim akşamki maçı ve dedim maç sonrası arayayım seni. Aydın Lefteriz yazıyor. Maç sonrası. Maç 12'yi geçe bitti. O saatte mi beni arayacak? Arada görecektin ya benim. O saatte niye arıyorsun kardeşim sen beni Allah'ım yarın. Maç bitebilir. Belki uzatmalara gitmiştir Aydın Lefter. Uzatma yok mu? Gelsin, ne diyor bu Aydın be? Günaydın Hacı Bagam, ne yapıyorsun, iyi misin? İyiyim be, Hacı Bede, sen ne yapıyorsun? Kadının elini neden öpersiniz? Fransız erkeğine sormuşlar, kadının elini niye öpersin diye. Fransız cevaplamış, kadına saygı duyarım, erkek ile bir bütünü tamamlar. Alman erkeğine sormuşlar, bak yazının sonunu okumadım Hüseyin. Lan nasıl tahmin ettiğim gibi bitiyorsa, bütün gün yağdırırım sana bak. Alman erkeğine sormuşlar, kadının elini niye öpersiniz diye. Alman cevaplamış, kadın kutsaldır, hayatın devamını sağlar, doğurur. Türk erkeğine sormuşlar, kadının elini niye öpersiniz diye. Türk erkeğinin cevabını dinler misiniz kıymetli dinleyicilerim? Bir yerden başlamak lazım. Türk haklı işte. Ne Fransızı, ne Almanı, ne İngiliz'i bilmiyor bu işi. Biz kadının elini öperiz arkadaş. Teşekkürler Hacı Bedel. Hayırlı işler çocuklar. Sağ olun. Ha, ne zaman geliyor atıcılar? Şaban, Ağustos 1 gibi falan geldi. Ey eski atıcılar bunlar. Kara patak avlardı onlar mesela.

Şen olsun bu güzel meclisimiz, şen olsun muhabbetimiz. Günaydınlar canlar, hoş geldiniz. Kurdasan Ayhan Agam, günaydın Agacım. Ali Bey, günaydınlar. Buenos días Ali Bey. La Sacramento momento cimento, uno sambre l'ombre le capello. Bizim Beşiktaş'ın teknik direktörü İtalyan ya, Italiano. Onun haberlerine bakıyordum. Çikolata deyip durma, nüfus artışı patlaması yaşayacağınız bak. Patlayamıyoruz ki bir türlü.

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın oynadığı filmden alındık. Çok güzel bir şarkı, çok güzel bir türkü. Son birkaç günden beri devamlı dinletiyorum. Çikolata önemli, bence de önemli. Çikolata gerçekten önemli.

Esat hoş geldin Esat. Gute Morgen günaydınlar Kalimera. Ne ya bu ya dedayı, nasılsın, ne ediyorsun? Abim ha, sen ne yapıyorsun bakalım. İyi yayınlar, iyi bir program dileğiyle çok fırtınalı ve dolulu bir günün ardından güne merhaba. Lindau, Almanya'nın Lindau şehrinde. Bugün güneşli mi hava? Dün bayağı yağmur vardı, video falan göndermiştim. Esat'ın içtin mi frappeyi yoksa Fredo'yu? Sabah kahvesi. Ömer ha, Ömer geldi Arzu. Gününüz aydın, kalbiniz, sevgi, cebiniz euro dolu olsun. Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Hayırlı işler, hayırlı sabahlar. Ömer, bir soru soracağım. Kütahya'nın leblebisi mi, Çorum'un leblebisi mi? Arzu Hanım sordu sabah da. Aa, ooo. Neşet Baba'dan bir de paylaşım göndermiş, atmış bana. Geçinmeye gönlü olan geçinir. Anlaşmak isteyen orta yolu bulur. Telafi etmek isteyen de eder. Önemseyen gösterir. Kısacası ben böyleyim diye bir şey yok. Ben sana karşı böyleyim diye bir şey var. Dikenine katlanamadığın gülü incitme. Zorluğuna göğüs geremediğin yani de sevme demiş. Neşet Ertaş. Neşet Baba'dan bir paylaşım göndermiş Ömer. Teşekkür ederim. Ver bakalım Ömer şimdi sen cevabı. Kütahya tavşanlı leblebisi mi, Çorum leblebisi mi?

topluca rahatlamamız lazım bizim. Tabii canım. Millet top oynuyor, transferler yapıyor. Efendim dünyadan haberler. Topluca çikolata yiyip rahatlamamız lazım. Mutluluk hormonlarımızın artması lazım. Agresif olmayalım. Şiki şiki baba. Arzu bak şöyle diyor Ömer. Kardeşim diyor. Kütahya'nın nohutu meşhurdur. Çorum'un leblebisi. Doğru bak, nohut da vardı, unuttuk onu. Böyle bol etli bir nohut yemeği mi yapsak bugün, ne yapsak? Bugün ne yemek yapalım acaba kıymetli hanımefendiler? Kıymetli ev hanımları, sabahların kraliçeleri. Kız! Terliklerini giy aşık. Giymeyeceğim. Abi niye taktınız taktik terliklerimi? Bırak terlikleri böyle yalın ayak, daha güzel program sunuluyor be. Enerji alıyorum, enerji topraktan. Evet Arzu geldi yani. Kütahya'nın nohutu meşhurdur. Çorum'un leblebisi de Ömer kardeşim. Neşet Ertaş harika söylemiş. Evet. Ömer Bey'e teşekkürler hatırlattığı için. Ben de teşekkür ederim. Bak nohutu unutmuştuk. Ömer, o Arzu Hanım çok teşekkür etti. Lay lay lay lay lay. Abin Drive Şaban Bandak. Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında Kikliko'da yeni bir ada yaptık ya, şu döner kavşak var ya, onun hemen yanında göreceksin zaten. Harika bir dükkan, harika bir mekan yaptılar. Avin Drive, en kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel çok çok çok çok uygun fiyatlarıyla. Ceyhan'ım günaydınlar bu arada, kolay gelsin. Mini market ürünleri çok yakında Mikel marka kahvesiyle hizmetinizde. Akaryakıt istasyonu hizmetinizde, mini marketi ve Mikel kahvesini hazırlıyorlar. Akaryakıtınızı, benzininizi, gazınızı almaya gittiğiniz zaman, uçak benzinini almaya gittiğiniz zaman kahvenizi de alabileceksiniz. Demokritos 39 Epal karşısında. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezyak ve Çorum'un nohudunu, Çorum'un leblebisini Kütahya'nın nohudunu da bulabilir misiniz dermişim. Ceyhan, Ömer Bey'le bağlantıya geçeyim, Ömer kardeşimle. Çorum'un leblebisini de koy. Akaryakıt almaya gidiyoruz. Abin Drive'den biraz da leblebi alalım Çorum'dan. Hanım diyormuş, biraz da bakalım Kütahya'nın nohudundan da al. Yemek yapacağız. Etli nohut. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Portalaz yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu ile de hizmetinizde. Avin Drive ve Elin akaryakıt istasyonları, temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu akaryakıt istasyonları Avin ve Elin Drive, Şaban Bandak. 2541 078 007 698 42 74 710

Canlara hayırlı yolculuklar diliyorum. Yavaş yavaş gelin efendim. Tatil hazırlıkları yapanlar, yola çıkacaklara şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum. Tatilde olanlara da iyi tatiller. Hafta sonu, sıcak bir hafta sonu bizi bekliyor. 35-36 derecelere kadar. Ona göre programınızı yapın. Cumartesi günü de Gökçeler'de 5. Yaz Festivali var. Onu da unutmayın. Perihom. Üstüme iyilik sağlık. Ne oldu Baykan Agacığım?

Her tarafa da yetişemem, mesajları yazıyorum, e-maillere bakıyorum, şarkı hazırlıyoruz. Gençler de burada sağ olsun yardımcı oluyorlar. Fatoş Coffee Tuni, iki tane meyve suyu istiyorum. Portakal böyle, bir tane de kahve gönderir misin? Perigon, Sedan ve Perihan. Halkidiki, günaydınlar Halkidiki. Kalimera Halkidiki, Poli Poli Kalimera. Stuttgart'ı Puyne, Recep Usta. Puşer'e maçlara mı? Perihom, züccaciye deyince İskeçemizde Perihom akla geliyor efendim. Mutfak, banyo, salon ve yaşam alanlarınızın dekorasyonunda çok güzel, harika dekorasyon ürünleri var. Ev eşyaları, cam, porselen, seramik, plastik, her tür ürünü Perihom'da bulabilirsiniz. Yaz boyunca öğrenci indirimleri, yani Fitidiki Proşfora da var. Orla Yatoş Pietileme, Perihom. 40 wattlık pervane 20 euro, 90 wattlık pervane 37.90. Tost makinesi beyaz 15 euro. Aptostra metalik çamaşırlarınızı sermek için çamaşır teli 11 euro sadece. Perihom, Sedan ve Perihan, Firaz 3 İskeçi'de. Tamam, aldım mesajı, bir dakikacık azıcık reklam arasına da gideceğim. Mesajlara bir bakalım önce. Aykan Agam sesli mesaj göndermiş. Murat günaydın, selam, sabahın kralı Haşim abim, günaydınlar. Murat Hüseyinko, günaydın Murat'ım, sen nerelerdesin, kayboldun ya. Güzel bir de mesaj göndermiş. Murat'tan gelmiş mesaj. Yolcu olmayana yola çıkmaz, yola yazıktır. Halden anlamayana sohbet edilmez, dile yazıktır. Kıymet bilmeyene gönül verilmez, kalbe yazıktır. Vefası olmayana dost denilmez, ömre yazıktır. Hüseyinko Murat, teşekkür ederim. Hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin.

Aylin'cim günaydın, hoş geldin. Arzu ablama sonsuz sevgilerimle. Dinliyor musun Arzu? Aylin kardeşim söylüyor. Aylin ablama, Arzu ablama sonsuz sevgilerimle. El ele, kol kola, omuz omuza nice 21 senelere. Arzu ablama ve değerli eşine, annem ve babama 41. yıl dönümünde armağan ettiğin şarkıyı armağan etmek istiyorum. Hangisiydi kız o? Tabii kabul görürseniz, estağfurullah. Aşk var, Nilüfer'den son arzum şarkısı saygılarımla.

Sevgili Arzu Hanım, evliliğinizin 21. yılı kutlu olsun. Sevginiz ve mutluluğunuz daim, ömrünüz bir olsun. Nice güzel yıllara dedi Oya kardeşim. Oya Remzi Hanımefendi Arzu ablasına gönderdi. Bugün mesajlar sizin için geliyor Arzu. Aylin, başka ya valla. Şu kızı çok seviyorum demiş Arzu. Çok teşekkür ederim Aylin'cim. İnşallah sen de nişanlın ile birlikte sevgi, huzur ve mutluluk dolu upuzun bir ömür geçirirsin. Rabbim kuracağınız yuvanızı bereketlendirsin. Her zaman birbirinize güç ve huzur olmayı nasip etsin dedi. Müthiş de bir seçim olmuş. Kocaman öpüyor ve sımsıkı sarılıyorum ona.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on. Small time alongside JW.
2: My bestie and your bestie.
3: Lay lay lay lay. Master Travel uçak biletleri, otel rezervasyonları, Yunan adalarına uçaklı bilet, paket turlar, İstanbul, Kapadokya ve Ege organize turlar düzenliyoruz. Lüks araçlarla Selanik, Sofya, İstanbul havalimanlarına özel transferler. Her gece İstanbul'a Tempo Turizm ile ver tempoyu, ver tempo. Tempo Turizm ile seferler, profesyonel, samimi ve kaliteli hizmet isteyenler buyursunlar efendim. Master Travel Gümülcüne Sokağı Panagi Çağlar orası 19'da yeni mekanında size hizmet için yanınızda efendim. Sınırları aşın, dünyayı Master Travel ile gezin, keşfedin, hayatın tadını çıkartın. Her gece Tempo Turizm ile İstanbul seferleri var. Yarın 2 kişilik dönüş ve gidiş dönüş bileti ödenlik Master Travel ve On Air ve Kral FM işbirliği ile birlikte 2 kişilik bilet veriyorum, 2 kişiye yani, gidiş dönüş İstanbul'a. Yarın cuma gününde. Lay lay lay. Ali Agacım arıyor. Ses böyle. Ne hayırdır Ali Agacım? Ali kardeş. Ali Bey. Anneanne. Evet, yarın iki kişiye bilet veriyorum. Gidiş dönüş ödenek Master Travel. Yapmanız gereken yarından itibaren 9, sabah 9'dan itibaren beni dinlemek. Güzel bir yarışma yapalım bakalım. Biletleri verelim yarın Master Travel işbirliğiyle. Hem de nasıl, hem de nasıl. Bu arada Oya kardeşim, Arzu çok teşekkür etti. Arzu Hanım çok çok çok teşekkür ederim dedi Oya kardeşime. Lay lay lay lay lay lay lay. Efendim 3 milyon otele anında rezervasyonlar, Yunan adalarına ve Türk sahiline turlar, ekonomik paketler. Her bütçeye uygun ekonomik paketler, balayı paketleri, bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri ve Tempo ile birlikte, Tempo Turizm ile birlikte her gece İstanbul seferleri. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle transferlerinizi de gerçekleştiriyor Master Travel. Araba kiralama hizmeti var. Almanca, Belçikaca, Hollandaca ve İngilizce resmi evrak çevirileri. Master Travel'de Gümülcüne Sokağı 19'da. Eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek isterseniz uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize uygun cevap veriyor Master Travel Turizm. Instagram ve Facebook'ta, sosyal medyada Master Travel yazın. İnternet sayfasında da www.mastertravel.gr. Ve Kıdap, şöyle bakayım. Bugün yeni bir sponsorumuz da var. Kral FM ailesine katıldı. Nedim'im, hemen bakacağım mesajlarına. İlk önce bir sponsorlarımı tanıtayım müsaadenle. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay

Kitap Fantazopoli, Özbay kardeşim teşekkür ediyorum. Kitap Fantazopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonu, el becerileri, sosyal aktiviteleri, profesyonel öğretmenleriyle, okul derslerine desteğiyle, yepyeni ve enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde Kep'in hemen yanında. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kitap Fantazopoli, çocuklarınızın içindeki cevheri, yaratıcılığı Kitap Fantazopoli ile meydana çıkartın. Deneyimli muallimleri, robotik, jimnastik, dans el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler. Deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri ve Lego oyunlar. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları ve sinema gösterimi, eğitici çizgi filmler de var. Benim de gidesim geldi Ali. Ali sen de gideceksin mi? Ali kardeşim beni ziyarete gelmiş, gelirken de boş gelmemiş, karpuz getirmiş, Kırköy karpuzu. Ali keselim de yiyelim onu. Aykan aga. Ve efendim, çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum Yaratıcı Etkinlik Merkezi Gıdap Fantazopoli. Facebook ve Instagram'da da aynı şekilde bulabilirsiniz. Gerekli bilgileri, iletişim bilgilerini, sormak istediğiniz soruları da arkadaşlar cevaplıyorlar. Özbay arkadaşım 694-57-50-777, 693-28-96-372 telefon numaraları Facebook ve Instagram sosyal medya hesaplarında da var. Değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyorlar. Öğrenmek yararlı ve eğlencelidir. Her çocuk bir yıldızdır. Bu merkezde parlar. Kitap Fantazopoli, çocuklarınız bir adım önde. Think different. Yatita pediamas aksizun. Kitap Fantazopoli.

0: popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
1: Lay lay lay lay lay lay. Ali arkadaşım gelmiş, birazcık onunla sohbet ettim müsaadenizle, kusura bakmayın, o yüzden konuşamadım. Sağ olsun misafirlerim geliyorlar böyle arada. Gelirken de boş gelmiyorlar. Karpuzlar, amitalar, gardakiler, fındıklar, fıstıklar, leblebiler, hiç sorma. Çattım ben acıklara. Lay lay lay lay lay. Ve efendim bugün çilek mobilyayı tanıtacağım sizlere. Epiplat çilek. Yeni sponsorum ama önden önce okumadığım mesajlar var değil mi Nedim'im? Hemen Nedim'le başlayalım, ondan sonra Çiçek Mobilya'yı tanıtıyorum size. Aşım abim ve radyo başındaki tüm sevgili dinleyicilerimize hayırlı sabahlar, günaydınlar, canlar demiş Nedim kardeşim. Bugün günlerden perşembe, neşemiz tam yerinde. Arzu Hanım ile eşinin tam 21. evlilik yıl dönümüymüş bugün. Dile kolay, koca bir ömre sevgiyle atılan imza. İkinizin de bu güzel ve özel günü kutlu olsun. Sevginiz, saygınız ve huzurunuz ömür boyu ilk günkü gibi taze kalsın. Canı gönülden tebrik ederim Nedim kardeşim dedi Arzu bunları. Gelelim sana Haşim aga. Bana niye geldin? Benim 25 sene oldu Ali. Şey Nedim. Ali buradaydı. Bana mı soruyor kardeşim? 25 yıl oldu oğlum. 25 yıl. O kadar olmuş mu be ya? Vay be. Arzu Hanım 21. Nedim senin ne kadar? Yasin 12. Bugün de maşallah döktürmeler full. Yok o terlikler, o kısa pantolonlar, çikolatalar, öpüşmeler, akşam futbol sonrası uzatmalar. Vay vay vay. Bir şey de kaçmamış bakıyorum Nedim. Sabah sabah pusula mı karıştırdın abi? Çok fenasın gene bu sabah. Ben mi fenayım? Gelen mesajları okuyorum. Ay bacım, akşam maçtan sonra uzatmaya gidebilir diye maç ben kendimi öyle hazırladım, gitmedi. Yaptım ben de maçtan sonra, ne yapayım dedim. Cansın güzel kardeşim, teşekkür ederim. Danke schön Dilek Hanım, günaydınlar Dilek Hasan Alel. Günaydınlar herkese, güzel bir gün diliyorum. Çok teşekkürler Dilek Hanım. Sağ olun, var olun. Y digis tú a Oxxante anakinón ni την επέκταση της συνεργασίας με τον Kimbo. İsmi yazmamışsın ya abi. Aoks da bizim valla gerçekten bayağı iyi transferler yapıyor ha Yasin. Cevat Nizam Hollanda hoş geldin. Günaydınlar güzel insan, süpersin, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim Cevat Nizam. Sizin bu güzel mesajlarınızla gerçekten çok güzel programlar oluyor. Ben hepinize ayrı ayrı bütün dinleyicilerime canı gönülden teşekkür ederim. Eksik olmayın canlar, sağ olun var olun. Allah hep kendisinin gönlüne göre versin. Çok çok teşekkür ederim Nedim'im. Amin. Tüm yuvalarımıza inşallah diye de Arzu Hanım teşekkürlerini iletmiş Nedim kardeşim. Arzu Hanım bugün program sizin için. Lay lay lay lay lay lay. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz Arzu Hanım. Herzlichen Glückwunsch. Siz Yunanca öğreniyorsunuz. Ben de Almanca öğreniyorum. Pilotum ne yaptın? Vay Frankfurt pilot. Kartal uçuşlarda. Benim kurtlar nerede be? Tüysüz kurt. Tüysüz kurt. Kurt niye tüysüz acaba? Haşim Bey merhaba, ben 42 yıllık bir evliyim. Oh maşallah. Ne? Ciddi mi söylüyorsun? Ahmet Bey. Sazan yapma git. İnşallah öyle olur. 42 yıl olur. Hiç yemek önerisi gelmedi. Herkes benimle aynı fikirde galiba. Kır ikişer yumurta bu sıcakta yemek mi yapılır demiş halam. Vallahi gelmedi, Allah sabahtan beri yemek önerisi gelmedi. Sen nasıl unutursun dün beni? Çok kızdım. Arzu halamım, programdan sonra mesaj veriyorum. Kız diyorum, sen beni bugün dinlemedin mi? Verdiği cevap. Bak Arzu dinle. Halam yeğenini unutmuş. Ben senin bugün program yaptığını unuttum dedi. Yaşlılık herhalde, ondan olacak.

Süvari Hüseyin'im arıyorsun da ben seni sonra arasam olur mu programdan sonra? Bugün program gerçekten misafirler, mesajlar, çalan telefonlar, durmayan telefonlar. Teşekkürler Radyo Kral'ın kıymetli dinleyicileri, sağ olun, var olun. Radyo dinleyicisine güzeldir, unutmayın. Vallahi yokluğumun fark edilmesi de çok hoşuma gitti yani. Şimdi bu sarı mikrofona fısıldayan adam isimleri hatırlayamayabilir ama genel dinleyicisini her zaman hatırlar. Böyle onu da şeyden soruyorum hala yani, bir sıkıntı olmasın, her şey yolunda, bugün katılmadınız programa, mesaj falan göndermediniz, o bağımda soruyorum. Bazı dinleyicilerime de soruyorum, aa sen bizi unutmamışsın diyorlar. Ya arkadaş, unutmak için mi hatırlıyoruz? Hatırlamak için unutulur mu? Böyle güzel insanlar unutulur mu? Ama halam beni unutmuş. Küstüm. Çıkım o finale. Çilek mobilya, Epipla çilek. Gençler bir alkış alabilir miyim? Yeni sponsorumuza Çilek Mobilya'ya. Esra Hanım, günaydınlar. Hayırlı işler diliyorum Çilek Mobilya. Epipla çilek. Hoş geldiniz. Bizimle çalışmayı tercih ettiğiniz için canı gönülden teşekkürler. Efkar Üstü Parabolu. Thank you. Thank you very much. Merci. Güzel evler güzel mobilyalarıyla başlar. Son model, harika tasarımlar, uygun fiyatlar, konfor ve şıklığın buluştuğu adres, mekan, Çilek Mobilya. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok ama çok çeşit halılar ve lambalar. Bir çocuğun gülümsemesi en güzel oda tasarımıdır. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da. Takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarları da bulabilirsiniz Çilek Mobilya'da. Çocuk odalarının kurulumu, İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı, getirilmesi Çilek Mobilya'dan. Yani siz hiçbir şey ödemiyorsunuz. Nakliyat da bedava, çocuk odalarının kurulumu da bedava. Hepsi Çilek Mobilya'dan. Ve bütün ürünler 3 yıl garantili. Hayırlı işler diliyorum Çilek Mobilya'ya. Güncel kampanyaları ve fırsatları incelemek ve takip etmek için de resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. www.pedikoepiplo.gr. pedikoepiplo.gr. Yaza harika kampanyalarla girdiler. Facebook'ta da Çilek Xanthi Pediko Epiplo olarak takip edin. 2541-06-8901. Peki nerede? Biliyorsunuz nerede olduğunu. Normal adres, yani internete yazdığında aramak istediğinizde Parodos Apollonos 8. Kısacası tren yolundaki Lidl'ın hemen arkasında, çok çok çok kolay bir yerde bulabilirsiniz. Parodos Apollonos 8 Lidl'ın arkasında. Mobilyacınız Çilek Mobilya. Tematika Domatia, Krevatia, Kuketes ve Grafia. Çilek Mobilya'da. Tekrar teşekkür ediyoruz Çilek Mobilya'ya. Hayırlısı olsun diyelim. Hemen Lidl'ın arkasında efendim, çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Çok büyük tabelalarıyla, plakalarıyla Çilek Mobilya diye de yazıyor zaten. Çilek Epipler. Thank you very much.

Aksu bilmem ama kireççiler bomba gibi geliyor demiş Yasin. Öyle mi? Tekrar kireççiler futbol takımını tekrar mı kuruyor? Transferler mi var? Charlotte'u mu aldılar?

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde

0: yüzünüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Akın Çerkez, Akın'ım günaydın. Günaydın Aşma abi, kolay gelsin. İyi yayınlar. Andedi Marcos, Aykan Duman'a çok selam. Onun bugün çıkarmayacağını mı yayına? Oğlum bir haftadan beri arıyoruz zaten adamı, bulaşamıyoruz ki. Kolay değil öyle. Herkesle uğraşıyorsun, kolay değil, kendi işleri var. Ona sorulacak çok sorularımız var demiş Akın kardeşim. Benim de var da yetişemiyoruz, bulamıyoruz adamı. O sindrometris mi kardeş, statistik mi? Vazi plakak ediyor. Bulamıyoruz yani telefonda. Andedi Marke. Sabriye'cim günaydın, hoş geldin. Günaydınlar, kolay gelsin. Haşim abim demiş Sabriye Kurucu. Teşekkür eder Sabriye. Çalışıyor musun? İşte misin Sabriye? Ve Sezer. Unutmamıştır. Haftada 3 gün program olduğu için yok diye hesap etmiştir. Halam beni niye aramadı diye Sezer yorum yapmış ona. Baba bak. Halamın tarafına geçiverdi hemen. Bakın buraya ne geldi baş ağzımıza buraya. Hey ah baya. Hadi bakalım, dobro utro. Dobro utro. 2,5 saat oldu, bir adım anılmadı. Mahkeme dosyasında delil olarak sunuldu. Dinleyire. What is this? Sabah sabah demedin mi Sezer'e günaydınlar diye? Arzu Hanım not etti bunları. Coşkunum. Gelen dedim erkek. Poli poli kalime arasız. Daha bir bakalım dayıcım, sabah çok hızlı geçtin. Dayı bir daha olmasın. Valla bayağı hızlı geçtim. Son dakikada gördüm sizi. 5. takitayı 6.ya tam atacaktım. Dedim sen nereye geçiyorsun öyle? 100'den geçti öyle zın diye. Kolay gelsin gençler. Coşkun, Ceyhun, K'ya ve tabii ki... Giren dedim arkaya. Ayhan Duban. Kalimera. Karpuz var, yer misiniz gençler? Getireyim mi? Balkanların, Orta Doğu'nun ve Kuzey Afrika'nın en hızlı döşeyicileri, fayans döşeyicileri tabi arkadaşlar. Coşkun, Ceyhun Kaya ve Ayhan Duman. Lay lay lay lay lay. Beray'ım, Gökhan, günaydın çocuklar Beray.

Coşkun, sana zahmet bir sorabilir misin Hakan Duman kardeşime? Canlı yine çıkaracağım kendisini. Müsait mi acaba diye. Ben sponsorlarımı tanıtırken bir sor sen bakalım. Oto elektrikçimiz Elektrologos Aftıkki Litton'la Ahmet Sami Ustam arabanızın elektriği cereyan işleri bizden, sorunsuz sürüş keyfi ve rahatlığı tabii ki sizden. Elektrik, elektronik yedek parçalar. Oto elektrik aksesuarları ustamız Ahmet Sami'nin Termayı Kuştu Soktoy Soktoy Vuruyor. İskeçe Kavala üzerinde İskeçe'yi çıkarken sağ tarafta oradaki mekanında, dükkanında. Sabahları saat 8'den akşam 5'e kadar hizmetinizde, dükkanında. Ahmet Sami Ustam, oto elektrikçimiz. İki tane yeni, yepyeni klima makinesiyle klima sıvılarının kontrolü, klima temizliği ve klimaların bakımı Ahmet Sami Ustam'da garantili. Batarya bakımı ve servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve bakımı ve yedek parçalar, elektrik, elektronik yedek parçalar da yine Ot elektrikçisi Elektrogöz Aftakündür Ahmet Sami Ustam'da. 693 979 2743 telefon numarasını Instagram'daki

Good Morning Show gene ses zarar yapıyoruz. Çok ses var gene orada. Oo, kompresör çalışıyor, buraya bak. Gar gar gar gar gar gar gar. Mehmet Osman'ım kolay gelsin kardeşim. Çalışan bütün arkadaşlara, inşaatlarda çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Dosteki tu babo seydan ediriz de işinin başında, dükkanında, mekanında. Siparişlerinize göre kokoreçler var. Baba yarın vardı değil mi çevirmeler? Cuma günü, evet. Cumartesi kapalısı, düğün vardı. Baba müşteri memnuniyeti ve siparişe göre kokoreç, oğlak, kuzu çevirme. Mangalda ızgara, pirzola, köfte, tavuk çevirme ve kızarmış piliç. Hepsi Bobo'da. Dosteki tu babo. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece geç saatlere kadar hizmetinizde. Bekirli dostumuz Peleketi Bekirli. Mangalbaşı lezzetler var. Ekmek ve pidede döner, tavuk var. Her çeşit salataya bulabilirsiniz. Oraklikalar var, iştah açıcı mezeler var. Burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler. Geniş menüsü, yemekten sonra soğuk kavun ve karpuz. Buz gibi buz. Karpuz. Hani ben diyorum ya, kavun, peynir, karpuz, biraz Kral FM, biraz da buz. My bestie, your bestie, Peleketi Roda biz Bekir'de ustam. Instagram'da Tosteki Tu Bobo olarak takip edin. Lezzetleri görün, kampanyaları görün. En son duyuruları, Tosteki Bobo ile alakalı duyuruları da oradan takip edebilirsiniz Instagram'dan. Ciğer şiş de var, onu da bir deneyin. Chico Monfine, Tosteki Tu Bobo. Kolay gelsin, kolaylıklar diliyorum kendisine. Bekir'e de iyi günler. My bestie and your bestie. Lay lay lay lay lay. Lay lay lay lay. Akıllısı seni bulmuyorsa deliye ayak uydur. Mehmet Ali Birant abim göndermiş. Hayırdır? Bu habere ne diyeceğim? Dur önce bir haberi okuyayım şarkı arasında abi, bakalım. Haber neymiş? Lay lay lay lay.

Sağ olasın abilerin abisi, sana da iyi yayınlar dilerim. Mehmet Osman, teşekkürler kardeşim. Cenab-ı Allah işlerinizi raz getirsin inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Ve şöyle güzel bir şarkıyla bir ara verelim azıcık.

0: My bestie and your bestie.
1: Ya bu işlere de bakıyoruz adım artık. Adımı. Ali Bey görüşeceğiz. Ali Bey. Kim bu? Lay lay lay lay lay. Dimash Rose bir saat sonra olacak yanımda. Oo. Nereye gitti? İşleri vardı herhalde. Herhalde işleri vardı Akın Çerkes. Denk gelmeyecek mi bugün? Canlı yayına çıkaracağım onu. Güneş Gold kuyumculuk İskeçemiz'de artık Güneş Gold'u tanıyoruz. Yepyeni sezona, yaz sezonuna bomba gibi girdi. Yine düğün sezonunda söz, nişan, düğün alışverişlerinizde dikkat edin. Düğün, nişan, söz alışverişler. Sünnet demiyor bak dikkat. Büyük kampanya var. Eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası. Güneş Gold yanınızda ve yarınınızda olmaya devam ediyor. Güzel İskeçemiz'de şehir merkezinde, Platya'da şehir merkezinde Centrum. Çok yakın efendim. Şöyle yürüyüş mesafesiyle bir 30 adım desem, hadi bilemedin 35. Yani bilemedin 45 adım. Yani çok çok 45 adımda İskeçemiz'de. Türkiye'deki çeşitler artık çok yakın. Zarafetin, mükemmelliğin, kalite ve kazancın şehrimiz İskeçe'de.

takılar, küpeler, güneş gold kuyumculukta. Bu işler dedi Marke. Şimdi şöyle göndermiş Arzu halam. Bak, ateşin yanına uğramadan günün menüsü kahvaltılık. Yani ateşin yanına uğramadan soğuk bir menü hazırlamış halam. Kahvaltılık bahçemin marulu, taze soğan, maydanozu, ton balıklı salata, akşamlık bol meyveli kvark. Kvark ne anacığım? Buna Türkçe nasıl söylendiğimi bilmiyorum. Almanya'da yaşayanlar bilir. Kvark ne Nedim? Nedim'e soruyorum doğrudan. Nedim sağ kolum. Kvark. Bunu da okuy radyoda inşallah. Okuduk maşallah alacım. Yani okuduk inşallah maşallah. Tüysüz kurt denk dur, program yapamıyorum.

Anacığım bunu sabahtan söylesene, sürprizi ona göre hazırlayalım. Sabriye Kurucu hanımefendi. Sabriyeciğim. Kız söylesene doğum günü olduğunu. Allah Allah. Aman. Kaç oldu kaç? Sabriyeciğim doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı, sevdiklerinle birlikte nice uzun uzun uzun yıllar diliyorum inşallah. Zeytin ağacı gibi ömrünüz olsun, hep onu örnek görüyorum ya. Bu güzel sürprizi Aylin kardeşim sana hazırladı. Aylin de diyor ki, kanki doğum günün kutlu olsun.

0: Anladım. Sabahların vazgeçilmez oldu artık. Doğum gününü kutlayanlar için, doğum günü olanlar için gönderiyorum. Ha bakayım.
1: Acayip çıktı telli muhabbetine hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim.
1: Patlak oradan acayip çifte telli de oynayalım anladın mıydı?
0: Doğum günü şarkısı anladın mıydı? Pasta.

Ha, kıvark, süzme yoğurt. Süzme yoğurt yani. Ama ne oldu, kıvar dedim. Ben şimdilik kapıyorum abim. Yarım saatinde yokum. Birazdan geliyorum. Gel kardeşim, tamam. Kıvarkı da öğrendik anladım da. Süzme yoğurtmuş. Almancamız gelişti bizim bayağı.

Hanımefendi, ben Ali'ye şaba. Ali'cim çok teşekkür ederim getirdiğin hediyeler için. Adamsın. Karpuzlar, amitalar getirmiş. Vallahi bir tanesin be. Sağ olasın. Mr. Sao Berando, günaydınlar. Guten Morgen, Aşımagam. Kolay gelsin. Eyvallah Hüseyin'im. Mr. Sao Berando'yu Almanya'ya. Çok çok danke schön.

Paraları topla Sezer. Topla paraları çocuğum. Hey, kafaya göre. Ozan'ım hoş geldin Kalimera. Tomofil'in de arabasında bizi dinleyenlere günaydınlar diyorum. Emniyet kemerleri bağlı mı Ozan Bey?

Yaşam Ozan Irmak, Kral FM'den Ozan Aş, şaba. Kral FM'den tatile gelmiş, gurbetten gelen dinleyicilerimize şaba. Gözlükler 10 numara, bir tane ben de istiyorum. Al. Çinlerden mi aldın lan?

Ömer kardeşim demiş ki Haşim, şimdi düşünüyorum da kendi kendime, bu kadar çok konuşuyorsun program süresinde. Sen tahminime göre gece de uyurken de kendi kendine konuşuyorsundur. Kendi kendime konuştum, doğrudur. Lakin geceyi beklemiyorum kendi kendime konuşmak için Ömer. Programdan sonra da devam ediyorum kendimle konuşmaya. Yunus Emre'm ne güzel söylemiş Ömer, biliyorsun bir ben var bende, benden içeri diye. O benden içeri ki Haşim'le konuşuyorum arada tabii.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kalitesi.

0: açlarımızı inceleyebilirsiniz.
1: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
5: Cumartesi gününü kimselere akşamına söz vermeyin. Çünkü Gökçeler'de 5. Yaz Festivali bu cumartesi 18 Temmuz. 18 Temmuz olmuş mu bileme ya? Bu ayın da yarısını geçmiş, geçeceğiz yani 18 Temmuz. Bugün 16, 17, 18. Evet, Gökçeler 5. Yaz Festivali'ni çok mükemmel bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor. Siz kıymetli dinleyicileri, misafirleri tabii ki bekliyor. Gökçeler futbol sahasında olacak. Yaz Festivali, Orijinal Ton, Diri Daktar ve DJ Zeynep sizlerle birlikte olacak. Bütün gece eğlence, yemek ve içmek. Tabii ki Gökçeler Yaz Festivali'nde 180 tane hediye, çocuk oyunları, büyük çekilişte bir çeyrek altın. Incredible! 5. Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Ali kardeşim dedi ki işleri yaparsak, işleri halledersek Teda'yı biz de gidebiliriz dedi. Git kardeşim, 8'den sonra 9'dan sonra da gidebilirsin. Büyük ihtimalle sabaha kadar Yaz Festivali devam edecek. Çok çok çok güzel bir organizasyon hazırladı Gökçeler'de arkadaşlar. Tebrik ediyorum Radyo Kral olarak. Kendi adıma da tebrik ederim. Güzel bir eğlence olsun. Her şey dozunda olsun tabii ki. Bunu uyarısında bir yapalım. Evet. Ya bakalım hareketine Ali Cabbar. Kuru fasulye İsmet nerede? Kuru fasulye İsmet. Aynalı baba hoş geldin, günaydınlar. O senin söylediğin konu radyoda konuşulmaz. Bir kere o de facto. Ha, Aynalı baba, tamam mı? Yani radyoda konuşulmaz derken, konuşulur da mikrofonu konuşulması için izin almamız lazım. Sezer sonra bize kızabilir. Aynalı baba bir konu attı ortaya, Sezer de ondan diyorum ben de. Bu kvark neymiş be? Ördek mi kurbağa mı dedi. Hayır, horoz. Kvark, süzme yoğurt, yumuşak peynir, tuzsuz dedi Arzu Hanım. Yani tuzsuz bir şey dedi. Ben tam bilmiyorum yani. Kvark, Almanca'da. Sizin oralarda var mı öyle süzme yoğurt? Süzme. Şair ne demiş? Sezer kardeşim, yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher. Yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan geçer gider yıllar. Yaş 35 olmuş. Yolun yarısı eder. Vay be. Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar. her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze ölen ki? Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tarumar? İnsan bu yaşa gelince anlarmış ne kadar çabuk geçtiğini hayatın. Lay lay lay lay. Cahit Sıtkı Tarancan'ın güzel bir şiiri. Yaş 35 yolun yarısı eder. Efendim unutmayın, yeryüzündeki her şeyde gökyüzünden nasibini kesin alır. Nasibiniz bol olması dileğiyle. Canlarım ciğerlerim. Saydolu Günay. Plakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makinaları. 30'dan fazla köşeli çeşit frezörler ve pervazlar. Drostik markasının bütün ürünleri, matkap çeşitleri, her türlü işinize kaliteli, garantili ve uygun fiyatları ile Saydoğlu Günay'da 15 kilogramlık ekolojik boyalarda sadece 35 euro. For all kinds of work, all the materials you are looking for here. Her türlü işiniz için malzemeler burada efendim. Ya kromata, sidrika, hidravlika, agrotika, ya olisiz dules pragmata, edo. Saydoğlu Günay. Duyduğunuz, işittiğiniz gibi sponsorlarımızı 3 dilde tanıtıyoruz. Bütün dünya öğrensin sponsorlarımızı. Bizimle çalışın. Radyo Kral'da Kral FM'le çalışın efendim. Gayet uygun fiyatlarıyla sponsorluklar, reklamlar. Ve Platia Antica'daki geniş televizyonu ile bütün herkes sizi duysun, görsün ve öğrensin. Deneyim ve tecrübeyle ve piyasadaki en kaliteli ürünler Saydoğlu Günay'da. Panagi Çaldar 124'te Günay kardeşim. Sabah 6'dan öğlen 5'e kadar da açık. Bütün gün açık. "35'e daha çok var, acelemiz yok" dedi Sezer. Anlamadan gelecek o 35. Ya.

Kıymetli Ayhan Agacım, tabii ki onlara dikkat ediyoruz. Uyurken de artık bir onu şey yapamıyorum. Yani uykuda da konuşuyor muyuz? Vallahi pek bilmiyorum. Dengeye bir sormak lazım. Uykuda da mı konuşuyor? Katiyen de adam olmaz be. Hayır be, hiç.

kahvaltı masasında bizi dinleyen dinleyicilerimize afiyet olsun. Çok da güzel bir kahvaltı sofrası hazırlamışsınız Neşe Hanımcığım. Tebrik ederim. Çok canım çekti gene, çok. Çok canım isteye gene. Yetti gayrı da, yetti.

Ha, doğrusunu şimdi Mehmet Ali Brent abim göndermiş. Kuark süzme yoğurt değil, süt ve kefir karışımı. Ben de kuark atom altı parçacıklar vardı, kuarklar vardı, oradan aklıma geldi kuark deyince. Kuark süzme yoğurt değilmiş, ben yanlış söylemişim, çok pardon. Süt ve kefir karışımı bir malzeme. Böyle sütle kefirle karışım. Koyuca mı bu be? Koyu bir şey mi bu? Yine mi bu be? Ben bu şarkıyı girdi cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu'nu tanıtacaktım, vazgeçtim. Serhun biraz sonra başka bir şarkıda tanıtacağım canım.

Salatanın üzerine mayonez mi döktün sen, onu soruyorlar. Fotoğrafı gönderdim de. Gel mi? Ha, kuark, kuarko. Kuark, kuark. Eh be Arzu, sen kuarkı bilmiyorsun be yavrum.

Nerede? Ne oldu çikolata çikita? Tebuk Şov diyor da açsana sen azıcık gözünü be ya. Aklın çalışsın, sen çalışma aklın. Yela doşe porno.

çikolata çikita. Ali Bey ya. Ya. Kuvar değil o, bence mayonez. Ben de mayoneze benzettim. Sasa Basta ablam söyledi. Çikolata çikita. İpronistasi. Pazar günleri açık. İyi sağ ol Ahmet ustam. Her gün aynı tazelik ve lezzetle sıcacık ve kibar poğaça dükkanında. Yaka Pullman Duran'ın tam karşısında Panagiç Aldani 94'te. Pazar günleri de açık. Poğaçacımız İpronistasi. İyi sağ ol Ahmet ustam. Kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli ve çikolatalı börekler ve poğaçalar var. Çiğ olarak da alabilirsiniz tabii ki de. Çok çeşit soğuk sandviçler ve tostlar ve peynirliler. Sabah 6-6.30'dan öğlen 2.30'a kadar dükkanında. Pazar günleri denize giderken geçiyorsunuz, poğaça ve böreklerinizi alıyorsunuz. Denizde şöyle güzelce tüketiyorsunuz. Tabii. İpronistan sizler efendim, siparişlerinizi Fagi, Volt, Box ve eFood'dan da verebilirsiniz. Kurular, tiropitalar, zambonopita, lukanikopito, aplo, yemisto, acılı ve kaşaropita yine İpronistasi'de. Sabit telefon 2541-30-50-53, cep telefonu 693-63-65-628. Cep telefon numaralarını Facebook ve Instagram'daki hesapları olan İpronistasi sayfasında da takip edebilirsiniz, istifade edebilirsiniz. İpronistasi, İsa Allah'a Ahmet Usta. Murat Hocam günaydın, hayırlı işler.

İyisi oraya hazır paylaşırız sizler. Atom altı parçacıkmış. Bah! Kuantum fiziğine girmediğimiz kaldıydı. Schrödinger'in kedisini sahiplenir bizim durmuş alakam şimdi. Schrödinger'in kedisini biliyor mu? O kuantum problemi hala çözülmedi. Kedi ölü mü diri mi? Hadi ya, gerçekten durmuş alakam nerede bu sabah? Kedilere o bakıyor çünkü. Sezen çok edepsizsin. Dondurmacı Sezen. O kuarklar, o atom altı parçacıklar, o protonlar, nötronlar. Kediler de kendi aralarında ikiye ayrılır. Dört bacaklı kediler. Sezer karıştırdın yalan beni gene. Bırak sesini, Schrödinger'in kedisini. Öldü mü ölmedi biz de bilmiyoruz onu.

Ay lalay, Vistoneda da nerede artık biliyorsunuz, Yalın'da efendim. Fark eder mi Durmuş Alaga'ma be, yakalamasın. Sahiplenir orada. Durmuş Alaga'cığım, halo, salut. Herhalde işleri var Sezer, yazamıyorlar. Jamaika, Nijerya. Bir sordum bakalım neredesin derine. Argentina, je sais pas trop, mais qu'est-ce que c'est de mon poids? Et toujours me dire, vici, de dire, comment c'est. Var, Fransızca da var.

0: για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλος το σκέφτεται ο παγιάς σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
1: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
2: Lay lay lay lay. Kurt kışı geçirir ama 7 ayazı da unutmazmış. Zor zamanlar atlatılabilir ama unutulmaz. Tüysüz kurt. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Güzeli güzel yapan güzel şeylerdir. Kolaylıklar diliyorum ustalarımıza, çıraklara, inşaatta çalışanlara, tarlada çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Cenab-ı Allah işlerinizi razı getirsin. Kolay gelsin efendim. Gökçeler'de 5. Yaz Festivali 18 Temmuz Cumartesi saat 8'de başlayacak. Orijinal Ton, Diridaktar ve DJ Zeynep ile birlikte çok çeşitli 180 tane hediyesiyle birlikte, çeşitli oyunlarıyla birlikte Gökçeler futbol sahasında olacak. Yaz Festivali büyük çekilişte bir çeyrek altın da var. Tüm gece eğlence, yeme ve içme. 18 Temmuz Cumartesi saat 8'de başlıyor. Bu organizasyonu düzenleyenleri tebrik ederim. Gerçekten de bütün herkesi davet ediyorum. Bekliyorlar efendim. 18 Temmuz Cumartesi saat 8'de Gökçeler'de 5. Yaz Festivali. Lay lay lay lay lay lay. Vistoli daha altın değerinde bir sıvı zeytinyağı doğanın en saf halini çok güzel bir şekilde en son teknoloji makineleriyle üretip damıtıp sizlere hazırlıyorlar. Tüketici için hazırlıyor Vistoni'da. Yalımlı Koptera'da online shop olarak Vistoni'da olive oil'i bulabilirsiniz. İletişim bilgilerini, daha fazla bilgiyi www.vistoni.de'den de bulabilirsiniz. 698-74-51-656, 693-31-60-160. Fidandan ağaca, ağaçtan zeytine, zeytinden kaliteli, sağlıklı, ekonomik ve profesyonel işleriyle Vistoni'de zeytinyağları. Yalımlı Koptera'da Vistoni'de soğuk sıkım süzme yağ fabrikası sahibi de ve çalışan da bütün üreticilere bu sezon için bereketli bir yıl diliyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Mert kolaylıklar diliyorum. Vistoni'de zeytinyağı fabrikası elini preview. Yunus Bingal günaydın, merhaba dostum. Survivor Bayram günaydınlar. Tünaydınlar. Aşim Bandak günaydın. Ahmet Kadri merhabalar. Yakup abim kolay gelsin. 40 yıllık, 42 yıllık terzimiz Yakup Delioğlu, Erko Çilingir ve Cemil Giritli, Güngör Hasanoğlu, Gökhan Pile, Esen Şinasoğlu, Arif Emre Enes, Erol Besimoğlu abim, Ertuğrul Besimoğlu abim ve İrfat Erdinç, Kartal. Cansel hoş geldin. Cansel tatile geldi, unuttu. Unuttu radyoyu açsın. Ne yapsın be, Almanya'da işler, burada işler. Cansel kız. Aykan Selimoğlu, Sıracım günaydınlar. Utku Lütfoğlu. Utku merhaba. Orhan Osman kolay gelsin. Himmet oğlu Ali. Ve tek tabanca Kartal.

Cansın Can, hepimiz canınız. Teşekkür ederim, sağ olasın. Güzel bir şarkı. Doğum günü olanlar için olsun. Manifest. Son zamanlarda en çok dinlenenler şarkılardan bir tanesi. Doğru mu? Evet. Kız Sabriye. Hadi bakalım.

Manifest Ajda Pekkan'la da çalışmış. Ajda Pekkan'ın şarkı söylemesi son zamanlarda çok böyle acayibime gidiyor. Arzu edenler video klibi izleyin.

E oğlum hangi şarkı istediniz de çalmadık? Manifest çalabiliyor muyduk? İsterdik biz de bileydik. Sen manifest dinler misin? Yoksa izler misin?

Sezen kardeşim, bizim yaşımız tabii 35'i geçti ya, Cahit Sıtkı Tarancı'nın dediği gibi. O yüzden böyle bu tür şarkıları pek dinleyemiyoruz. Siz bize arada hatırlatın. Ama amcaoğlu, tüm bittiğinde sallarız, pil bittiğince ısırırız. Şampuan bitince de su döküp çalkalarız yani, değil mi? Bittiğinde vazgeçmemek bizim genlerimizde var.

Günaydınlar. Seydan İdris Bobo. Yarın cuma oğlak çevirme var. Evet, onu sabah söyledim ben. Ve cumartesi günü dükkan kapalı. Tamam, okey. Lay lay lay lay lay. Yanındaki elemana da, yanında çalışan arkadaşa selamlar söylüyorum.

Hangi birine cevap vereceğimi şaşırdım ben de. Hüseyin kardeş. Dinliyor mu Seyda seni Hüseyin? Çevirmeler cuma günü yarın Bobo'dan. Kokoreç, oğlak, kuzu çevirme, mangalda, ızgarada, pirzolada, köfte, tavuk çevirme ve kızarmış pirinçler. Tosteki tu Bobo, Seydan İdris, Pelegeti Bekirli'de efendim. Yemekler ve Hero döner ustasından Seydan İdris usta ile birlikte temiz, sıcak, çok çok uygun fiyatlarıyla taze dumanı üstünde lezzetler. Orfeli de paketi. Çıkın çıkın çıkın çıkın gidiverin gayrı da. Tosteki tu Bobo. Bob Marley dinlerken rahmetli Bob Marley'in bir sözü aklıma geldi. Bunu hep o aklıma geliyor Sezer nedense. No woman no cry diyor ya. Diye o takılmış herhalde. Lise yıllarında dinliyorduk rahmetliyi. Ali Hamene'yi de dinliyor muydu acaba onu biliyor musun? La la la la la. Bobumuz pazartesi hariç her gün. Öğlen saati 12'de gece geç saate kadar hizmetinizde. Pazartesi hariç. Döner tavuk var. Mangal başı lezzetleri var. Çok çeşit içecekleri, geniş menüsü var. Burgerler, sandviçler var. Mevsim salataları, iştah açıcı mezeler. Orektika puleme. Esat, orektika leme refili. Benim de euro nasus değil o. Benim de euro, 50 euro bir tane sandalye alabilirsin anca. Endakşi. Toast take it to Bobo. Bekirli'de. 2534-031-202 sabit telefonu 698-75-96-105 cumartesi günü kapalı. Pazar günü açıyor muyuz babacığım? Looking in the night. Senin o emeklerinin karşılığını aldığın tek yer orası. Tamam mı? 5 metrelik kuyuya düşesinde 3 metre urgan uzatırlar, çıkamazsın orada. Karabela. Finlandiya'dan günaydınlar. Günaydın. Gez bütün Doğu Batı

Mobilya, Epipla, Çilek, Güzel Evler, Güzel Mobilyalarıyla başlar. Son model, harika tasarımlar, uygun fiyatlar, konfor ve şıklığın buluştuğu adres, mekan Çilek Mobilya. Lay lay lay lay lay. Çilek Mobilya'ya tekrar alkışları gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizlerle birlikte çalıştığı için, katkılarından dolayı. Birlikte çalışalım, birlikte üretelim, birlikte kazanalım felsefesi her zaman çalışır. Çilek Mobilya, çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar. Bir çocuğun gülümsemesi en güzel oda tasarımıdır. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da. Takımlar ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarları da bulabilirsiniz. Çocuk odalarının kurulumu, İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı bedava. Çilek Mobilya'dan yanlış duymadınız. Ve bütün ürünler de 3 yılı garantilidir. Güncel kampanyaları ve fırsatları incelemek ve takip etmek için resmi web sitesinden faydalanın. pedikoepiplo.gr www.pedikoepiplo.gr. Facebook'ta da Çilek Xanthi Pediko Epiplo olarak takip edin. 2541-06-89-01. Adres Parodos Apollonos 8. Yani internet aramak istediğiniz zaman bu şekilde yazabilirsiniz. Parodos Apollonos 8 Çilek Mobilya. Tren yolunun oradaki Lidl'ın hemen arkasında, yolun üzerinde. Çok kolay bir adreste. Mobilyacınız Çilek Mobilya. Yaz kampanyaları var. Mutlaka gerek sosyal medyadan, gerek beni dinleyerek yaz kampanyalarından haberdar olabilirsiniz. Çilek Mobilya ile tanışın. Çilek gibi mobilyaları var. La la la la la. Wake up Fadosopoli. Çocuklarımızın geleceği için 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonu ve el becerileri, sosyal aktiviteleri, profesyonel öğretmenleriyle, okul derslerine desteğiyle, yepyeni ve enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde Kep'in hemen yanında yaratıcı etkinlik merkezi Kıdap Fadosopoli. Thank you so much. Ayşun Hanım, iyi günler diliyorum size de. Berket Çilingir, günaydın dostum. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıdap Fandosopoli, çocuklarınızın içindeki cevheri, yaratıcılığı Kıdap Fandosopoli ile meydana çıkartın. Deneyimli muallimleriyle birlikte jimnastik, dans, el işleri, robotiki, oyun hamuruyla işler ve beceriler. Deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar, çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları. Tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri. Çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum, Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıdap Fandosopoli. ESPA programı alan aileler için de bedava ön kayıtlar ve daha detaylı bilgi için iletişim numaraları Facebook ve Instagram'daki sayfalarında, hesaplarında var. Ama ben söyleyeceğim, telefon numaraları 2 tane cep telefonu 694-57-57-177, 693-28-96-372. La la la. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Gıdap Fadosopoli. Facebook ve Instagram'da da aynı isimde bulabilirsiniz. Yeah. Yatitap ediyemez aksiyosun. Think different. Gıdap

Sezer'in bir paylaşımı geldi. 64 yaşındaki Tom Cruise 65 yaşında bir adamı canlandırmak için ağır bir makyajla yaşlandırıldı. Yaş olarak 64 olabilir ama adam 64 göstermiyor. Nereden baksan benim yaşımda yani. 41,5. Sen 41,5 yaşında gösteren adamı 65 yaşında yapmak için tabii ki bu adamlar ne yiyip içiyorlar be Sezer? Yoksa bunlarda çok kedicik mi var lan? Öyle canım, adam 64 yaşında olabilir, hiç de göstermiyor 64 yaşında. Sormak lazım Tom Cruise'a. Bu işin püf noktası ne diye.

0: Haydi bakayım. İyi günler Haşim Bey. Çok ama çok sıcak bir İskeçi trafiğinde gönder ondan bir serinletici şarkı. Gönderdim. Üfleyeyim Reyhan Hanım. Reyhan Mustafa Hanım efendi. İskeçi trafiği New York trafiğini de geçti. Frankfurt trafiğini de geçti. Şarkıyı Bobo'da çalışan Cemile arkadaşıma gönderiyorum. Of of of. Trafikte bizi dinleyenler.
1: İstanbul'la Üsküdar'ın arası.
0: Serinlediniz mi Reyhan Hanım? Birazcık. Reyhan Hanım.

Hadi bakalım kaldırın şarkıyı. Soğuk bir kahvecik de aldım. Serinlemeye çalışıyorum. Serinleyin. Kahve içenler afiyet olsun. Driver time. Yarasın afiyet bal şeker olsun. Radyo kralın.

Lay lay lay. Bu, ben bilmiyordum bugün öyle olduğunu, ablam benim. Gelinlerin görümcelerin günüymüş, gününüzü göreceğiniz siz demiş. Bugün dünya yılan günüymüş. Altına niye öyle bir not düştün ki ablam? Gelinlerin görümcelerin günüymüş. Tövbe estağfurullah maazallah.

lay lay lay lay lay. Cansel'im hoş geldiniz. Araba da güzelmiş kız. İyi tatiller diliyorum Cansel'im. Hadi bakalım şöyle memleketin bir tadını çıkarın. Havalar güzel, gönüller güzel. Siz güzelsiniz. Hoş geldiniz.

Karpuz da var, kavun da var efendim. Sarı şabak. 40 ağaç kavunu. Kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın, farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Çünkü çok çok uygun fiyatları var Village Market Seller Over. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde evlerinize kadar siparişlerinizi getiriyorlar. Çıkın çıkın gidin, tanışın. 694-516-4015 Village Market'e gittiğiniz zaman rentekar, araba kiralama hizmeti de var. O konu hakkında da bilgi edinebilirsiniz.

mutfak, banyo, salon ve diğer yaşam alanlarının dekorasyonu. Porselen, cam, seramik ve plastik türü her türlü ürün Berihon'dan. Biraz üç İskeçe'de. Yaz boyunca sürecek öğrenci indirimleri var. %20'ye kadar indirimler var. Sarma makineleri sadece 4.99. 40 wattlık pervaneler 20 euro. 90 wattlık pervaneler 37.90. Tostiera Lefki 15 euro. Aplostra Metalliki 11 euro. Fididiki Proşvara, Olaya Tospiti, Perhum, Firas, Fria, Xanthi. Lay lay lay lay lay lay. Master Travel'in fotoğrafını verin bana arkadaşlar.

Kapadokya ve Ege organize turlar, lüks araçlarla Selanik, Sofya ve İstanbul havalimanlarına özel transferler. Transfer esnasında araç içi içecek servisi de var. Her gece İstanbul'a Tempo Turizm ile seferler var. Profesyonel, samimi ve kaliteli hizmet isteyenler buyursun. Master Travel ve Kral FM işbirliğiyle yarın iki kişiye bilet veriyorum. İki kişilik bilet, gidiş dönüş ödenek İstanbul'a. Ya, ne haber? Tempo Turizm her akşam İstanbul'a gidiyor. Sınırları aşın ve dünyayı gezin Master Travel ile tanışın. Gümülcüne Sokağı 19'da 3 milyon oteli anında rezervasyon yapıyorlar. Sizin istediklerinizi arayıp buluyorlar. En uygun fiyatlarla size soruyorlar, danışıyorlar. Ona göre rezervasyonlarınızı ayarlıyor Master Travel. Bütün havayolu şirketlerine de kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini, lüks araçlar ile İstanbul, Sofya ve Selanik'ten havalanlarından sizleri alıyorlardı efendim. Araba kiralama hizmeti de var. Gümrücüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet

internet sayfasında da www.mastertravel.gr. Bütün iletişim bilgileri, faydalı olacak bütün bilgileri ve fırsat kampanyalarında sosyal medya, internet üzerinden takip ederek ulaşabilirsiniz. Master Travel, Gümülcü Sokağı

Günaydın Aşım abi, nasılsın? İyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkürler Aslı'cığım. Sen nasılsın bakalım? Mehmet Bargan, bu şeray grubu, Katikir. Dedim tatile mi gitti bizim bu Bargan Mehmet Bey'e? Neredesin bakalım bak, kara kızarım, sen kayıpsın kaç zamandan beri? Bu şarkı hangi şarkı kız Aslı? Mehmet Bargan, biziyiz çok şükür. Sen nasılsın?

Mehmet Bargan Adya'da izindeyim. Nereye gittin? Halkidiki tarafına mı gittin? Mikonos'da mısın Mehmet Bargan? Neredesin oğlum? Mikonos'daysan gönder fotoğraf. Sağ tarafa doğru git Mikonos'da. Sağ tarafa.

Vallahi en güzel tatili yapıyorsun. Vallahi Mehmet Bargan, afiyet olsun kardeşim. O çiçekler, o bahçe. Ya böyle yuvarlanıyor musun arada o çimlerin üzerinde? Yuvarlanıyor musun? Anladım onu. Gombaldak atıyor musun? Afiyet olsun Mehmet Bargan. Gencerliğe selamlar.

0: Çanakkale'ye de gönderdik davul zurnaları. Merhaba Mine ablam.
1: Come on ladies and gentlemen.
0: Come on ladies and gentlemen. Batuhan Balkoç kardeşim istedi. Batuhan'ım merhabalar. Yaşlık işte, kurtlar unutamaz mı? Yaşlı kurt. Ray lay lay lay lay. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Yaşlar geçti, KP gençlik. Nerede o eski gençlik? O davullarda ne oynuyorduk be ya? Aykan Agacım.

dinledim ama şimdi Nedim. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Öfkeyle kalkan zararla otururmuş. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Yasin İstenci çalmıyorsun ama Bugaz şarkıları. Bugaz şarkıları değil. Yasin bazı şarkıların Bugaz'ı istiyor. Onları Gürkan abisi çalıyor. Ben çalamam onu. Küçük dinleyicilerimiz de var. Aa, rica ederim. Edep yahu diyoruz ya Nedim. Senin gibi bırak seni. Yasin, bu hakkını savunuyorum. Hiç sıkma canını sen. Ha? Bugünlerde dinleyici beni karşısına aldı bakıyorum. Sezer Bey, Nedim Bey, Yasin Bey. Ah ah, bugünlerde mi göreceğim ben? Yok zar. Ne maziyan. Kaçayım ben, kapayayım programı. Ne oldu oldu Nedim. Yasin hakkını buluyorsun. Yasin Bugaz'ın öteki şarkısını istiyor. Parimim ya. Kokora.

Zamanında bir arkadaş Portekizli. Almanya'da birlikte çalışıyorduk. Okey. Dedi ki bana Brezilya'da gece bir parti vardı. Yunan bir şarkıcı varmış. Kara gözlükten. Tasos Bugaz diye. Çok deli adammış diyor. Şarkılarından belli olmuyor mu? Kuru ağzında güneş gözlükleri öyle çıkıyor sahneye. Πόσο πολλά ξέρεις δηλαδή.

Aynen Sezer, aynen. Durmuş Alagam'da geç geldi, programın sonuna geldi. Durmuş Alagam'ı yazmış, ancak kedileri bitirebildim işlerini diye. Bir travay repalik harbi. Besle kargayı oysun gözünü. Et to brut demiş Sezer. Sen de mi Brutus? Sen de mi Sezer? Sen de mi Nedim? De bunları da mı göreceğim? Kaçıyam Sezer. Ha öyle mi? Selam aga, son iş günüm, yarın seni yolda dinleyeceğim. Canlı yayına çıkacağız mı Durmuş Alagacığım? Yarın baya bir canlı yayın var. Canlı bir yayın olacak yarın. Thank you very much Mr. Bugayev. Karışımı para bulur. Tekrar bekleriz yani, iyi geldiyse buyurun gelin efendim. Bugaz. If I were I wouldn't. Yela. Hayırlı yolculuklar diliyorum Durmuş Alagam'a. Paris'ten Konya'ya. Kaç kilometre ha?

Aynen aynen. Arzu Hanım da güzel dileklerini iletti. Durmuş Alagacım. Allah kazasız belasız gidip gelmeyi nasip etsin. Amin inşallah. Gümrükler full olur. Valla işte Paris'ten yola çıkacaklar daha Konya'ya kadar Arzu. Çok mesafe be ya. Yorucu olur tabii ki. Şimdi iki kişi sürüyorsa arabayı daha iyi oluyor değil mi? Yani bir kişi dinleniyor, uyuyor. Ondan sonra diğeri kullanıyor. Evet, tek kişi zor olur. Almanya'dan gelmek bile zor oluyor. Uzun mesafe. Gelsenize uçakla be ya. İki saatte memlekettesin. Kirala burada bir araba ya da verespit merespit bisiklet. Üç tekerlekli motorlar var, trikiki. Onlarla da gezilir. Gel be de ya.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Kral FM News, reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
6: Arabacı köy, sünnetçi köy arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cemil'de. Kum, tuğla, piriket, çimento, kireç, kiremit, yutong. Hazır kağıt, kalıp direkleri. İnşaat yapımında kullanılan her türlü kereste. Yutong için özel kola ve fayans kolaları. Silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva. Taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri. Süslü, renkli kaldırım taşları. Renkli dekor taşları. Süslenmiş, farklı desenlerde modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular. Her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su olukları, inşaat alanında aklınıza gelen her şey. En kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815, cep telefonu 693-673-8490. Numaraları 2 541 0

0: Sevenlerimiz geliyor. Çok güzel dostlarla, çok güzel arkadaşlarla tanıştık yine bugün. Cemil Aga, Cansel geldiler. Teşekkür ederim. Bir sürü hediye getirmişler, söylemeyeceğim. Sağ olun çocuklar. Tekrar teşekkürler. Aynen. Şimdi şöyle bir şey dedim. Az önce Durmuş Alagan'la da konuştum. Şarkı esnasında hem misafirlerim vardı hem cevap veriyordum mesajlara. Uçakta biletler git gel 2000 ile 2500 euro. O da kişi başına 1200 euro falan dedi. Fransa'dan kişi başına. O bize kurtarmadığı için arabayla geliyoruz dedi. Şimdi dedim kardeşim de ona yorum yapmış. Git gel 2000 ile 2500 euro arası. Gittiğin yerde 3 ila 4 hafta 3 kişilik bir aileye 2500 euro lazım. Araba kiralayacaksın 1500 euro. Sonuç nereye geldik? 6000 euro masraf. Biz Trump'ın akrabası değiliz ya demiş. Para bizde her senede ne geçsin be abim demiş. Eyvallah kardeşim. Yani ben kolaylık babında söyledim. Anlatabildim mi? Çocukla geleceksin, araba kiralamak lazım. Fiyatlar bayağı da bir uçmuşlar. Erken rezervasyon yaptığın zaman da yine bu fiyatlar mı? Bu bilet fiyatları mı? Böyle mi oluyor? Kişi başı 2000 euro. Çok.
1: Evet.
0: Okey. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Mehmet Ali Bülent abim hadi abrio pali adırfe demiş. Teşekkürler, sağ olasınız. Live'im görüşürüz. Şöyle bir mesajlarınıza bir bakalım. Dediğim gibi çünkü yarın Almanya'nın en büyük kalabalık eyaleti tatile ayrılıyor demiş Arzu. Eyaletin ismi ne ha? Tatile gittikleri gibi, kapadıkları gibi herkes tatile gidiyor. Gümrükler yoğun olacaktır. O gümrük çilesi işte bayağı bir çileli.

Merhaba bacanam. Tüm Kral FM ailesine selamlar Almanya'dan. Teşekkürler. Senin bana gönderdiğin akşam türkü sabah sabah dinlettim dinleyicilerime. Yüksek yüksek tepeleri. Güzelmiş de. Sabah dinlettim. Lay lay lay lay lay lay lay. Avin Drive Şaban Bandak. Yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive. Bandak Şaban. Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin hemen altında Kikiko'da. Avin Drive. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü tezyak odun kömürlerini bulabilirsiniz. Mini market ürünleri var. Çok yakında Mikel marka kahvesiyle de hizmetinizde aynı yerde. Avin Drive. Uzun yıllardan beri de kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Portolaos yolu 4. kilometrede elin benzin istasyonu ile yanınızda ve hizmetinizde. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu, akaryakıt istasyonları, Avin Elin Drive, Şaban Bandak. Teşekkür ediyorum işbirliği için Şaban abime de. Aman kuyruk. Kuzey Ren-Westfalia eyaleti. Almanya'nın en büyük kalabalık eyaleti. Kuzey Ren-Westfalia yarın tatile ayrılıyor. Yola çıkacaklara duyurulur. La la la la la. Çekirdek aile yine Yunanistan'a geleceğiz. Beğendiniz Yunanistan'ı. Can senin çocukların ismini unuttum. Yazar mısın bana lütfen? Bir de hangi şarkı istiyorlar? Tabii canım abim, sana oradan mikrofondan saydırmak kolay oluyor. Arada bize de uzat ki biz de derdimizi anlatalım. Uzatayım ana şey ne demin? Sarı mikrofonu ben, mavi mikrofonu sen konuş. Konuş konuş konuş konuş. Allah inandırsın seni. Vallahi bugün o kadar çok misafirim geldi ki. Çok teşekkür ediyorum. Cansel'im bekliyorum. Yaz çocukların isimlerini. Güzel sohbetten Cemil Buran geldi. Cansel kardeşim geldi. Güzel tatiller, iyi tatiller diliyorum çocuklar. Evet. Bir şarkı istesem Haşim Bey. Muazzez Ersoy'dan Dağlar Kızı Reyhan. Reyhan Mustafa Hanım efendi istedi.

0: Gördük yediği sahiplenmesin nasıl durmuş alakam diyor Sezer. Tatile giderken mi? Yol boyunca mı Sezer? İşte orasını bilemem, ne kadar yardımsever, ne kadar hayırsever olduğunu bilemem. Beray. Tek tek, yavaşça yavaşça. Hiç Yasin Gürkan abinden bahsetmedi bugün. Dedim sen tanıyor musun bizim Cemil'i? Gökçeler'de 5. Yaz Festivali 18 Temmuz Cumartesi günü saat 8'de başlayacak. Bu güzel festival hazırlıklar devam ediyor. Orijinal Ton, Dridahtar ve DJ Zeynep eşliğinde Gökçeler futbol sahasında olacak. Çocuk oyunları, 180 tane hediye, büyük çekilişte bir çeyrek altın. Yanlış duymadınız. Tüm gece eğlence, yemek ve içmek var. Gökçeler Yaz Festivali'nde şöyle güzelce yolun üzerinde zaten. Herkesi davet ediyorlar efendim, Gökçeler halkı herkesi davet ediyor. Dama çıkma başa çık. Ne dedim, hayırdır? AI mi yazıyor bunları, sen mi yazıyorsun? Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Sen de sevilmeyecek insan değilsin canım. Biraz mentereci olabilirsin ama bir tanesin. Hey, lan oğlum, mentereciyle mi gördün lan? Aa, Beşiktaşlısın diye, Beşiktaşlısın diye mi? Selam Maşim abi. Selam Raif Ahmet. Hoş geldin, güle güle. İyi geldiyse gene gel. Neredesin lan sen sabahtan beri? Almanya'nın en büyük eyaleti Bavyera ve Bavyera 31.7 giriyor tatile. Karar verin hangi eyalet en büyük. Karar verin. Oya kardeşim.
1: Haydi boşlar. Siller kaşınlar.
0: Alin ve Lena. Cemil, fotoğraf çekilecektik, aklımdadı. İşte ihtiyarladık mı çocuk? Ama tekrar beklerim. Fotoğraf çekilecek çocuklarla Alin ve Lena.

şarkı mı Cemil'im? İnşallah yanlış bulmuşuz. Golden'dan Rumi şarkı diye. Bu mu acaba? Alim ve Lena'ya. Eyvallah eyvallah. Tabii ki. Tabii Cemil'im. Tabii Cansel'im. Bu şarkı mı çocuklar? Çocuklar bu şarkıları çok seviyorlar son zamanlarda. Aynen. Alim ve Lena. Sadece Alim ve Lena için dinletiyorum. Kızmasın diğerleri.

Lin. Bugün çocuklar için kapatıyoruz. Çocuklar için şarkıları dinletip öyle kapatacağız programı. Her zaman söylüyorum. Bayanlar, baylar ve sevgili çocuklar diye. Onları çok seviyoruz. Alin, Lena. Apatı apatı. Hatırladınız mı bu şarkıyı çocuklar? Keşke biz de hiç büyümeseydik be ya. Ne oldu, büyüdük de ne anladık he? Ne anladık büyüdük de? Hep söylüyorum, burası büyümeyen çocukların radyo istasyonu. Dinleyenler kulübünde, Radyo Kral'da ben sunucunuz Aşim Çolak ile birlikteyiniz. Sona erdi. Yarın kısmet diyelim.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtin.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια, έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima onda. Telefon 2532 111 064.
1: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen

Ben çocukken tatil günleri ma ile toplanılır, sofralar kurulurdu. Dedem masanın başına oturtulur, herkes etrafına sıralanırdı. O yemeğe başlamadan kimse çatalına dokunmazdı. Allah rahmet eylesin. Benim dedem çok şeker adamdı. Bir şarkıları çok severdi, bir de sevmeyi, bir de radyo dinlemeyi. Ne günlerdi, ne güzel günlerdi. Bizimkiler hep bir ağızdan eski şarkıları söylerdi. Hepsinin de sesi çok güzeldi. Ben şarkıları böyle sevdim. Aile bağlarını, sevmeyi, saymayı, hayata dair çok şeyi o günlerde öğrendim. Annem yok şimdi, babaannem de, dedem de. Hepsi birer birer gitti. Oyuncağa kırılmış bir çocuk kadar yalnızım. Bu şarkılar sizin için şimdi.

şarkılar. Nerelerde kaldılar? Çeyiz sandıklarına mı saklandılar? Gençlik yıllarım, ilk aşklarım, çocukluğum gibi daha bir güzeldi eski şarkılar. Ah eski şarkılar, beni bu gece yine ağlattılar.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya.